Şenjan Radio Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktum malumat aralıcısı köptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jumgo Şenjandı körsötöbüz. Şenjan Radio Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarıştarınan öz malında iz kuup malumat berip, köptögön mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş, rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, terin tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyon doğun Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Tolu Tianshan Shougu Alçırba İlim Teknika Çektü Şeriktiğinin Öndürüş Zavod Başçısı Li Shaobo mınday dedi. Mından arı biz bul jolku güvölük berinü jaŋı baştalu tüyünü kılıp, jakşı, jaşıl sapat ölçömünde bekem turup çeki materialı ege jana iş koşu tartibin qataan başkarıp tizgin dep. Mamleket darajalu belgini iştetünü kalıptaştırıp, sapattu marka obrazın jakşı korkup, tüşümdü gönül koyup jakşı iştep tolunun, jakşı tüşümdörün Şinjaŋdan çıkarıp büt mamleketke bet aldırabız.

15-ci 5 yıllık Jospor mezgilinde Altay aymağı, Karmuz, Borbor şaharı kuruluşun küçötü özöktü tınıgu Tilka rayonun asıldaştırıp, büt celelü kesip, matırsasın bekemdep, Karmuz kesibi önügüsünün canı beleske götürülüsüne çınıgı türtkü olup. Almınday dedi, Karmuz artıkçılık arkılığı şaharı kuruluşuna güç koşup, Altay şaharının Karmuz negizgi jabduularının jalpılık teylönü telegeyleştirü sızılacak şartıp, universal teylönün götürü jöndömün jalpı etke östürübüz. Jipkelen el aralık karıcılık ayaktuu tınıgı rayonunun sapatını östürüp, köylümün kengirtüü darajasını östürüge sızıl türtkü olobuz. 5A darajalı Körk rayonu menen 5S darajalı karıcılık ayaktuu maydanın birleştirdiği özara taasirleşidiği juruluşma önügü ülgüsüstünde dilgirizdenip, Karmuz densoluk kütünü, jarış ticaratı, Karmuz jabduuları, madaniyat sayakat jaratuuçuluğu katardu telegeyleşken kesipleri

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı gengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügü mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Soğuk daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun altın toprak beri üzdü oğuğa çakırabız.

Konuştanı çöresinin sapatın jogorlatunu cüzüleştirü tüyün kılıp, İraşkeri koz can aylı kıştak çaratıldı. Jakın kıjıldardan beri, Argon kıştakı 8 milyon yuandan aşın karjını kolgo geltirip, 22 bütün 3 kilometre joldu katı ulaştırıp, 850 tütün diyken üyünün ısıktık sakto, gömürdün orduna gaz işleti boyunca jalpı vetkeyi kaptalusun işkaşırdı. Partiya müçöleri baştamcılık bilen konuştanı çöresin

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şüting Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonxo madaniyligi dordan dorga, urpaqdan urpaqqa ulanıp, sol bos bulaqqa oqşuş rohu düynöbüzdü sugarıp keled.
1: Jonxo madaniyatı eskirbey, bargan sayın jaŋlanıp tüstü oromo süretke oqşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereŋ tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oqşuş, milyondogon Jonxo ulan kızdarın bir-birine baylanıştırıp durat.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayan da, Jonxo'nun ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş çiğnadı. Akbarat bölükleri ulan

Avalda turup, kanaylanı su gedergige uçuraydı. Göptügen kişiler manca muğundarının katıp kalusun, kol temperaturasının tömendüge, arı karma uçu alsızdap uyuşu sezimi payda bol oturganın baykaydı. Bol, mavız kolunun belgisi. Muştundu bekem tüyü vachudan turgan bul kaytalanma hareket kol bölügündökü 20'dan aşuğun bul çuğundu çiğraltıp, oşonumnen birge bibilcek tamırının dal ortosundakı nerpterdi basatçana boşotot. Konkert maşkulatı tüz olturup kol daldıga sozup, aldıminin akırın akırın muştumdu bekem tüyü. Barmaktardın bulçuğundarının cirilganın sezü. Bul harekette 5 sekund sakto. Andan giyin alakandı güçe vachıp 5 barmaktı 5 bağıtka karay jayu. Alakan bulçuğunun jayılganın sezü. Bul hareketi 3 sekund sakto. Bol toluk aylanma hareket. Ulandı 10 jol iştep kolubuz kızıganday, barmak muğundarımızdan ikemdülgü görünüktü jogorlaganday sezimde bolot. Eğer uyuşsa, koldun üstün jana barmaktardın tümün küçöp ukalasak bolot. Bugünden baştap, bul hareketti kızmat aralığındakı turuktu halka gaylandırınız. Eç kanday kuraldın gereği jok. Kızmat ordunuzdan ayrılığının gereği jok. Bir haptadan giyin, ıstıkandı karmaganda kolunuz dağı da güçtü bolot. Jılu kol, anan ikemdüğü kol bolot. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө мавыз колдогондой жакшылоо керек деген сабатты айтып бердик.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalar, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş, rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orundaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, göptügö mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Şinjang radio televiziya stansiyası Salu Shooting Abond terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası jatjaŋı kelbette jarıkka çıktı. Akli direktu malumat aralıcısı köptögön mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga siŋip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt körünüşün tuyunup, düynögö özüne işenken açıp jiberilgen, jaşoo küçü orgup turgan jungo Şinjaŋdı körsötöbüz. Şinjaŋ radio televiziya stansiyası Sulu Shooting Abond terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandu keŋirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıkka çıkıp,

Kızı tüyü malumatların bedelde çeçmeli. Katlı yol abalına malında malumat verip, salamatlık yönündeki baş katırgan masallerge yol görsötüp, cumuşka orundaştırı teylesi yönünde ulanma leniyada cevap verip, deni tarbiye carışlarından öz malında iz kovup malumat verip, göptüge mazmundardın minus sıkınot içinde cevabın bilip, ahbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solutioning Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Aqli direktu malımat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küchü orgup turgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.

Şinjaŋ radio televiziya stansiyası Solushiting abon terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı keñirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedelde çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan maselelerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıruu teylesi jönündö ulanma leniyada joop berip, dene tarbiya jarıştarınan öz malında iz kuup malımat berip, köptögön mazmundardın minus sekunot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

15-ci 5 yıllık çospor mezgilinde Altay aymağı, Karımız, Borbor şaarı kuruluşun küçötü özöktü tanıgu Tilka rayonun asıldaştırıp, büt celeli kesip, matırsa assın bekem dep, Karımız kesibi önügüsünün canı beleske götürülüsüne çınığı türtkü olup, almınday dedi. Karımız artıkçılık arkılığı şaar kuruluşuna güç koşup, Altay şaarının Karımız negizgi jabdular menen jalpılık teylönü telegeyleştirü sızılacak şartıp, universal teylönün kötörü jöndömün jalpı etke üstürübüz. Jipkelen el aralık karıcılık ayaktuğu tınıgı rayonunun sapatını üstürüp, köylümün kengirtü darajasını üstürüge sızıl türtkü olubuz. 5A darajalı Görk rayonu menen 5S darajalı karıcılık ayaktuğu maydanın birleştirdiği özara tasırleşidiği juruluşma önügü ülgüs üstünde dilgirizdenip, Karımız densol kütünü, jarış ticaratı, Karımız jabduları, madaniya sayakat jaratı uçuluğu qatardu telegeyleşken kesipleri zor güç menen jetildirebiz. ...2025-жылдан 2026-жылга чейинки кар мезгилинде Алтай аймагында кар муз саякатына келгендер 18,934,100 адам иретке жетип, кар муз кесибинин өнүгү кырдаалы күчтүү болуп, элди байытуу өнүмү сызыл көрүнүктөндү. Мухтар Керимбек Алтай аймагынын жөндөм боюнча тарбия түр аркылуу түрткү болду. Кесип турпатын жетилдирүү катарлуу формаларда кар муз кесибин топтоштуруп жүрчүлүктүн дэрежесин көбөйтүп баруусуна түрткү болуп, бир кесипти гүлдөндүрүү аркылуу баар кесипти гүлдөндүрдөй өнүгү натыйжа өнүмүн арттыра турганы жөнүндө мындай деди. Karımız kesbin cedek çıgırıp jaşıl kençilik, taza energiya, madaniyat sayakatçılık, zamanbap deykançılık, malçılıklı teñarında önüktürüp, jurtçuluktu eldik konulgu, deykandarça sayranjay, madaniyat jaratuuçuluk çakan dükönün açıp, Karımız salsana oyunu jana jarış telegeleşken teylösüne katışuğa cedekteyibiz. Karımız terinere, jabduu jürüştürü asro katardılar boyunca, atayın tarbiyolonu, Ulaş şaydırıp, deykan malçılar jurtuna kaytkan jaştardı Karımız kesip türlerini tayansın çakın ayrana da aldın jumuşka orundaştırıp, 2030 yılga barganda Karımız kesipin çımırkanıp jurtçuluktun girişesini turuktu göbeyte turgan türkük kesipke aylandırabız.

Şinjang radio televiziya stansiyası Solution Abon terminalı 6.0 koşulgan nuskası japjaŋı kelbette jarıkka çıktı. Aklı direktüm malumat aralıcısı köptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga siŋip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt körünüşün tuyunup, dünyaga özüne işenken açıp jiberilgen, jaşoo küçü orkup turgan jungo Şinjaŋdı körsötöbüz. Şinjaŋ radio televiziya stansiyası Solution Abon terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı keñirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıkka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarıştarınan öz malında iz kuup malımat berip, köptügön mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Beijing malı saat 7.
1: 新疆广播电视台。
2: 新疆 Radio Televizya Stansiyası。
1: 各位听众，早上好。
2: Salamasızlar ve hurmatlı uğarmandar. Kutman tanınızlar menin.
1: 新疆广播电视台，科尔克孜语广播，全天播音，现在开始，欢迎收听。
2: Şinjan Radyo Televizya Stansiyası Kırgızca Radyosu'nun bir günlük berüylerin jaktırıp uğuğumuzdardı ümit kılavız.
3: Şinjan Radyo Televizya Stansiyası.
4: Şinjan Radyo Televizya Stansiyası.
3: Emi nazarınızdarda den soğuluk zor baylık attu berüyübüz.
4: Emi nazarınızdarda den soğuluk zor baylık attu berüyübüz.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düyünövüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düyünövüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigimiz.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılala.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip,

soğuk daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı, emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun altın toprak beri üzdü oğuğa çakırabız.

Şeriktik kızmacısı Shen Fei tolkundangan türdü mınday dedi. Feng Mudur menen köp jıl birge iştedim. Al iş kılganda öt abaylap inçke iş kılat. Çukul kıyım milletterge jolukanda daima baştamçı bolup bizge partiya mücelleri algılıktı mezgilde aldıda jürü kerek deydi. Anın türtmök töysünde köpçülüktün iş kılu gayratı dağı daştı. Al bizdin aylanabızdakı görgülü, üyrengülü bula turgan ülgübüz. Kerkana Jumuşlar Uyuşmasının töregalık milletin koşumça atkargandan geyin, Fıncın kızmatçılardın arızdalap joldorun şadırlaştırıp kızmatçılardın kızmat, turmuşundaki kıyım masillerin bağlında çeçip, aldartıp olup Abdın Röyonduk, İleğazak Abdın Oğulastık Jumuşlar Uyuşması kurultayına katışıp, birinci Leniyadak önerjayı Jumuşlar üçün dilgirlik menenin koştu. Oşonu menen birge, daim dulaşkan baştamçılık menen jöndöm çeberlikin körsöttü. Madaniyat, dene tarbiya ıntıma kuruluşu. Koş koldo boyunca aval suruu sıyaktuu 20 maydandan kıymılduk ulaşça aildirip, kızmatçılardın ruhu madenet turmuşun bayitip kollektiptin güçün borboru doşturup, partiya mücülörünün koomduk joopturluğun dilgirlik menen iş cüzündö körsöttü.